0: sen bana sıkma, avukatlarsın ne be, eylem, eylem kur.
1: Doğru, fakat bir sıkı klasına, en cinayet vurucu en kısır ediyor. Ben de hanım kursu yer, ya da ben de hanım kursu da hanım kursu da geri kalmıyor.
0: Ama bir kere, ben de hanım kursu da hanım kursu da geri kalmıyor.